Borborlar orundar Şinjan'ın Şandu Jardan beri kızmatın, Gortun Dılaptan azalap sıyılı ucuna, 12. Türküm'deki Borbor orundarının Şinjan'ın Şandu Jardan beri üçü kadrış meyirlerin Tosvalu Ciyini Şinjan El Sarayı'nda öttü. Abdurrahmanayınlık Partikom'un şucisi Çın Şocan, Borborluk Komitet Uyumluk Bölüm, Bölüm İşleri Müçesi Şı Cün, Ciyin'e katıştı. Hoşunda öyle söz sülüdü. Abdurrahmanayınlık Partikom'un orunbasarı şucisi, Abdurrahmanayınlık Töreğası Erkin Tuniyaz başkardı. Abdurrahmanayınlık Sayası Kengeşinin Töreğası Nurlan Ablımacın, Abdurrahmanayınlık Partikom'un orunbasarı şucisi, Bengtuan'dan Cengvi Hı Cengyu, Abdurrahmanayınlık Partikom'un orunbasarı şucisi Çın Mingo katıştı. Abdurrahmanayınlık Partikom'un turuktuğu müçesi, uyumduk bölümünün başçısı Li Gang, Abdurrahmanayınlık Partikom jana hükümetin 11. Türküm'deki Borbor jana mamleket organdarı, Borbor karakhanalarının uruntuğu salım koşkona Şinjan'ın Şandu Jardan bergen kollektiplerin dağızalap silu kulaktandırusun, jana 11. Türküm'deki Borbor jana mamleket organdarı, Borbor karakhanalarının Şinjan'ın Şandu Jardan beri boyunca çıgan kadırış meyirlerin dağızalap silu jönündeki çeçimini okudu. Çın Şocan, Abdurrahmanayınlık Partikom, Hükümet, Bingtuan jana Büt Şinjan'da karlıt kadır kalkatınan, 11. Türküm'deki Borbor orundarının Şinjan'ın Şandu Jardan bergen kadır şimeyerlerine jana alardın üyübülösündöklörüge ulu urumatın bildirip, 12. Türküm'deki Borbor orundarının Şinjan'ın Şandu Jardan berüçü kadır şimeyerlerin kızı tosvala turganın bildirdi. Al mınday dedi. 11. Türküm'deki Şinjan'ın Şandu Jardan bergen kadır şimeyerleri baş Şuji Xi Jinping'din çınayı tavıştı olsun este bekem saktap, jana doğru Şinjan'ın Şandu Jardan beri ruhunu örçütüp, çınağı iştip, arkalap, halgaçkı müdü ıyık millet iş yüzünde görsötüp, özümsüz salım koşu menen atamekem meyirimin çeçmelip, Şinjan'ın Şandu Jardan beri ar türdü milletlerin oğrun aldırıp cüzölüştürünü zeyen koyup, meyirim menen güçöp türtmöktü. Şinjan'ın Şandu Jardan beri kızmatı görünüktü bereketlerge kol jetkirip, Şinjan'ın ıslahat önügü, turuktuğuluk işleri üçün zarıl salım koştu. 3 yıldan beri köpçülük Şinjan'da öz yurtunday görüp, kalıktı jakınınday görüp Tianşan'dan tüştük tündügünde salım koşuğa batıldığı boluday mıktuğu izlerdi kaltırıp, adamdı tereng tasirlendirgen Şinjan'ın Şandu Jardan beri angimesin jazıp, ulutlar ıntımağı molu mömü baylap, Şinjan'daki arlı otelin Junhua ulutu tamırlaş. Bir üyübülük işlerindey tereng, meyri makabatlı tereng sezini mümkündügüne yeğildi. Çın Şocan, mana bularda görsöttü. Bayıl 15. 5 yıllık jospordun baştalığı jılı. Oşunda öyle partiya Borbordu Komiteti Şinjan'ın Şandu Jardan beri orçundu strategiyalı çeçimin çıkarğandığının 30 yıldığı. 12. Türküm'deki Borbor orundarının Şinjan'ın Şandu Jardan beri üçü kadırış meyirleri, baş Şuji Xi Jinping'in Şinjan hizmatı jönündeki zarıl sözleri, zarıl jolcu buları tastıklarının ruhun terengi yürünü biz çildeştirip, jan önügü tüşünügü jana, jan doğru partiyanın Şinjan'da başkaru jalpı ıkımın toluk döp jalpı vetkezi çildeştirip, oğum turuktuğuluğu jana uzakı beypil başkaru kızmatı başın işanın bekem karamap, jonkha ulutu ortoktuluku tanımın bekem uyutu negizgi liniyasın tığızı meyir çıktı. Parti Borbordu Komiteti Şinjan'a ıygargan 5 çoğun strategiyalı oran belgülüsün bekitip, Şinjan'daki arlıt kadır kalıp menen bir niyette ten güç çıkarıp, ıntımaktuğu güreş jasap, sosyalistik zamandaşkan Şinjan kuruğa güç koşuusun ümit kılabız. Qoğum turuktuuluğun başka oranğa koyuda bekem turup, terrorduka karşı turup turuktuulukta korgoonu zakın arkılu başkaru, daimdi ulaştırunu jılıştatıp qoğum iri kırdalının ulanduğu turuktu, uzaka çeyin turuktuuluğun korgoo gerek. Jonkha ulutu ortoktuluku tanımın formalı, tasirdü, önümdü bekem uyutup, ulutlar ıntımağında algı basuun ilgeri sürü, zakonun jalpı etkezi çildeştirip, Şinjan'da madanet arkılı balıktuğunu tereng ulaşaydırıp, arlut kalıkının beşti çın jürekten moyunda olsun ilge erletu gerek. El turmuşuna tığız jakındaşıp, joğru sapatta önügünü törtme öktüp, jumuştan durun ilgeri sürünü jetekçi bağıt kılıp Şinjan'a, kesipter boyunca Nişandu Jardan berünü töp, ulaş jaydırıp, Jibekçolu ekonomikalka özlük turayın kuruluşuna iştiktu katışıp, el turmuşu çınık işlerin jakşı bütürüp, arlut kalıkının iyi bolu sezimin, bakıt sezimi, koopsuzluk sezimin üzgülüksüz güçötüğü gerek. Tüştük Şinjan şahmat gözünü güçöp çangırgızıp, tüştük Şinjan'dan uzakı beypil başkaruğa paydalı tüpkü özgörüştü işkaşurusuna törtkü bolu gerek. Bengtuan'ın özgülüksüz önügüp zor oyusuna övelgü olup, Bengtuan menin jergiliktin juuruluşu önügüsün törtme öktüp, jadularda ortok kuru, baylıktan ortok bağırlanu, terengdey, kınalışu, artıkçılıktarda özüre, toluktuğunu işkaşuru gerek. Şinjan'a akıl boyunca Nişandu Jardan beri epkin ulandu arttırıp, Şinjan'ın kadırış meyirler koşunun güçtüğü kurusuna Jardan beri gerek. Ardıracalı partiye uyumları Şinjan'a Nişandu Jardan beri üçü kadırış meyirlerden uyumduk çetekçilik jana teyli uğamsız dosun güçötü, sayası jaktan toluk işenü, kızmat jakında zor güç menen koldoo körsötü, turmuş jakında kızuu göğün buruğun işkaşırıp, alardın Şinjan'da artık,

0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Emi Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüsünü böngül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüsü.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orguп турган jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Bakavlanıp sol boz bulaka okşuş rohu düğünövüzdü suğarıp kilit.
1: Junhua madaniyatı eskir bey, bargan sayın canlanıp tüstüyü oromu sürütke okşuş, bizdin can düğünövüzdü jarkıtıp kilit.
0: Jörülgülü sal, terin tamır tartıp, göktü ulanıp, tüstü cübek cipke okşuş, milyon doğun Junhua ulan kızların birbirine baylanıştırıp duradı.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Junhua'nın ozot jörülgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügün mazmundardın minus sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Doğu daireler arasında bayhucolu casalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Salu Shooting Abont Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılıu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanık tecarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı cinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akülükler ulandık engirtilip 18 kanalda tartımdı verilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leya joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malumat berip, köptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası jap jaŋı kelbette jarıkka çıktı. Aklı direktü malımat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sıluu turmuşubuzga siŋip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şinjaŋdı körsötöbüz.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Sılu Şitin abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: madan iyiligi doğrudan doğru, urpaktan urpaka ulanıp, sol boz bulaka okşuş, rohu düğünövüzdü suğarıp kilit.
1: Junha madaniyatı eskirvey, bargan sayın canlanıp tüstüy oromo sürötke okşuş, bizdin can düğünövüzdü jarkıtıp kilit.
0: Jörülgülü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü cübek cipke okşuş, milyon doğun Junha ulan kızların birbirine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Yurtumuz Atamekenimizden meyri makabatın bayan da, Junha'nın ozot çörülgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizden meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot çörülgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şencan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şencan'dı görsötöbüz.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Salı Şöting Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirekti malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işimgen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Cunhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp kilit.
1: Cunhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın canlanıp tüstüy oromu sürütge oxşuş, bizdin can düyünövüzdü jarqıtıp kilit.
0: Jürülgülü sal, terin tamır tartıp, göktü ulanıp, tüstü çübek cipke oxşuş, milyon doğun Cunhua ulan kızların birbirine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekinimizdin meyri makabatın bayan da, Cunhua'nın ozot jürülgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushi Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxo madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, solgos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxo ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Ata mekin

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügö mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.